Hava döner yine budan. Suyu da döner yine soyut. Koyun yine düğür dağrım. Lağızı gir lütme değil. Yer atmıştan ağrım ağrım. Müzikka mängi basada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.